0: 99.3
1: XHS
0: ICB FM from Muskies, Coahuila.
2: Hey ya, hey ya, hey ya, hey ya, hey ya, hey ya, hey ya, hey ya, hey ya, hey ya, hey ya, hey ya, hey ya, hey ya, hey ya, hey ya, hey ya, hey ya, hey ya, hey ya, hey ya, hey ya, hey ya, hey ya, hey ya, hey ya, hey ya, hey ya, hey ya, hey ya, hey ya, hey ya, hey ya, hey ya, hey ya, hey ya, hey ya, hey ya, hey ya, hey ya, hey ya, hey ya, hey ya, hey ya, hey ya, hey ya, hey ya, hey ya, hey ya, hey ya, hey ya, hey ya, hey ya, hey ya, hey ya, hey ya, hey ya, hey ya, hey ya, hey ya, hey ya, hey ya, hey ya, hey ya, hey ya, hey ya, hey ya, hey ya, hey ya, hey ya, hey ya, hey ya, hey ya, hey ya, hey ya, hey